0: brother, minister.
1: Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim.
2: Money boss, money gangsters.
3: Ready?